sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin.

yoruyor, sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten yoruyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
1: Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Vestel'in göz alıcı

0: Yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestelleniyor.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programına katıldı. Programda Mersin'in hafızasını, üretim kültürünü, toprağın karakterini, kuşaklar arası birikimi koruyan araçlardan olan 24 coğrafi işaretli ürün tanıtılırken, aynı zamanda coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 12 ürünün de detaylarına yer verildi. Tarımsal üretim olarak temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunun ana vatanının Mezopotamya bölgesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Toros Dağları'nın bize sunduğu zenginliği görmemek mümkün değil. Her şey var ama sadece üretmekle olmuyor. Buna bir değer katmak, bir hikaye yazmak gerekiyor. Dünyanın her pazarında satılan bu bölgenin ürünlerinin bu bölgeye ait olduğu gerçeğini oradaki tüketicilere sunmak ve onları cazibeli ürün haline getirmek gerekir dedi. Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen benzer toplantılara iştirak edip yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Mersin'de sayısı 24 olan coğrafi işaretli ürün sayısı neden 124 olmasın? Bizim için Anadolu topraklarının her köşesi kutsal ve değerli ama Mersin'imizin değerlerini de açığa çıkarmamız lazım diye konuştu. Yakın dönemde hayata geçirilen örnek projelerden de söz ederek Hamza Beyli Köyümüz Atölye projesinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Seçer, kadın kooperatifleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını anlatarak, Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından coğrafi işaret tescili alınan kan portakalının Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü söyledi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise Mersin'de gerçekleştirilen etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, etkinliğin üreticiler, kooperatifler ve ilgili paydaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinin değerli olduğunu ifade etti. Meral Seçer, coğrafi işaret çok önemli bir konu. Bunun anlaşılması ve doğru hareket edilmesi kentimize ayrı bir değer katacaktır dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara

0: Kriz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Türkiye genelinde alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara dair belli yasaklar getirildi. Buna göre alkollü içki üretenlerin etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo, ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanılmayacak. Özgür Özel Burdur'da vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'yi elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak istiyorlar diyen Özel, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Silivri Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı olan Yalçın Ekici başkan vekili olarak seçildi.

Batiye vilayeti ve çevresine düzenlediği hava ve topçu saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Sivil savunma ekipleri bölgede arama, tahliye ve ilk yardım çalışması başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği sloganıyla düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı saha ziyaretleriyle devam etti. Kente gelen uzmanlar, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri Hamza Beyli Evimiz Atölye ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerini yerinde inceledi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam değeri 7 milyar 60 milyon lirayı bulan kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Mersin'de yılan vakalarında artış gözlendi. Son 1,5 ayda 184 yılan vakasına müdahale eden itfaiye ekipleri yerleşim alanlarına giren hayvanları yakalayarak doğal yaşam ortamlarına bıraktı. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım

0: adresi Skoda Showroom'larında. Üstelik Skoda Elroq 2.349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini ellemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: reklam kazandırır.
1: ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Hareketin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 80.

0: Raman'da. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Belediyesi'nin vefa ve dayanışma aşıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar suları

0: Nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Parti kampa giriyor. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin katılacağı kampta bölgesel gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi başlıklar değerlendirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesi asfalt üretiminden kalite kontrole ve saha yönetimine kadar tüm teknik birimleri tek çatı altında toplayarak hizmete başladı. Yerleşke hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmaları başladı. Kent merkezinde doğa, spor ve sosyal yaşamı bir araya getirmesi planlanan projenin Mersin'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olması amaçlanıyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz telefon dolandırıcılığına maruz kaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim aldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandı. Para ve altınlar ele geçirildi, zanlılar tutuklandı. Mersin'de 7-14 Haziran tarihleri arasında polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Mersin'de kasklı iki şüpheli bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mersin'de elektronik denetleme sistemi kapsamında sahildeki yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3000 motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3705 lira idari para cezası uygulanıyor. Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı. Organizasyona 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı. Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü. Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Mersinli sporculardan başarı haberleri ardı arda gelmeye devam ediyor. Mersinli güreşçiler, işitme engelliler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonasında önemli dereceler elde etti ve işitme engelliler güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. MSK'da transfer hız kesmiyor. Sarı siyahlılar Arca Tülüoğlu, Mustafa Kurtuldum ve Yesukan Onar'ı renklerine bağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Zafer Kupası futbol turnuvasında kurallar çekildi. Turnuvada ilk maç 24 Haziran'da oynanacak ve 31 takım mücadele edecek. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82. 327 82 82.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemekleri

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sun TV Çetin ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezinde öne çıkan gündem maddelerine bakacağız ama önce sokağın gündeminden başlayalım. Çünkü malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Dünya Kupası maçları ve Türk milli takımının maalesef beklenen başarılarının gelmemesi aslına bakarsanız sokaktaki birinci gündem maddesi diyebiliriz. Özellikle yıllar sonra, 22 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takım burada ciddi anlamda başarılı sonuçlar alacağına dair umutlar var idi. Fakat üstün futbol oynamasına rağmen maalesef ilk iki maçta yenilince grubundan çıkma şansı kalmadı. Tabii ki bunun toplumdaki etkilerini konuşacağız. Uzman bir isimle konuşacağız. Klinik psikolog Görkem Yılmaz az sonra bizlerle bir araya gelecek. Peki milli takımdaki son durum nedir? Ona isterseniz bir bakalım. Milli takım tabii bir artık bundan sonra prestij mücadelesine çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05'te karşılaşacak olan A milli futbol takımı tabii ki bu maçta en azından Dünya Kupası'na bir galibiyet veya bir gol atarak çok önemli bu. Dünya Kupalarında en son golümüz İlan Mansız tarafından atılmıştı. Evet, bu tabii ki Montella yönetiminde hazırlanıyor. Çok eleştiriler yapıldı. Tabii bunun topluma sokağa yansımaları da ister istemez oluyor. Şimdi tam da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi gelişmeler konuşulurken bir anda Dünya Kupası'nın başlaması ve Türk milli takımının hani zaferlerle dolu bir turnuva geçireceği umudu var iken maalesef hem de böyle D grubu tam da dişimize göre dediğimiz takımların olduğu bir grup. Lakin hani derler ya efendim top yuvarlaktır diye. Avustralya, Paraguay yenilgilerinden sonra turnuvada artık şansını yitirmiş olduğu A milli futbol takımımız. Çok kaliteli oyuncular var, genç oyuncular var. Şimdi yani burada artık kendisini milli takımla özdeştirmiş halkımız büyük hayal kırıklığına uğradı. Hala moral açısından bir türlü toparlanmış değiliz. İşte bunun nedenleri üzerine az sonra psikolog Görkem Yılmaz ile stüdyomuzda konuşacağız. Bu tip toplumsal olaylara nasıl bakılması gerekiyor? Bunu biraz irdeleyeceğiz. Öte yandan suça bulaşan çocuklar önemli bir konu. Her ne kadar işte cezalarda bir takım arttırımlar yapılsa dahi bunun önüne geçmenin aileden başlayan topluma kadar inen pek

0: Çok pek çok faktörü var. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz. Sonrasında stüdyo konuğum Görkem Yılmaz ile, psikolog Görkem Yılmaz ile biraz önce ifade ettiğim gibi toplumsal psikoloji ve suça bulaşmış çocuklarla ilgili neler yapılmasını konuşacağız.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. İçel TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler, onlara bakalım. Hatırlanacağı üzere hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yönetiminde olan Silifke Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut da dahil olmak üzere 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun ilk saatlerinde 18 kişi gözaltına alınmıştı. Firari bir kişi aranıyordu. Aranan o kişinin de gözaltına alınmasıyla gözaltına alınan soruşturma kapsamında kişi sayısı 19 olmuştu ve Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Adliyedeki işlemleri devam ediyor değerli seyirciler. Tabii gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü de yer alıyor. Aynı zamanda yine Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun dakikalarında İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne de operasyon düzenlenmişti ve Adalar Belediyesi'nde de 40'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi. Bugün sabah saatlerinde Adalar'daki operasyonda da 42 kişi gözaltına alınmıştı. 39 kişi adliyeye yine bugün sabah saatlerinde sevk edildi. Gözaltına alınan kişiler arasında da İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da yer alıyor efendim. Tabii bu iki operasyonun gerçekleşmesi tekrar gözleri bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çevirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii Mutlak Butlan davasının kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesi sonrasındaki hareketlilik devam ediyor. Tabii yarın grup toplantısı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İddia şu ki henüz resmi bir şekilde açıklanmış değil ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın grup toplantısını gerçekleştireceği, grupta konuşacağı ve o konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay yapması gerektiğini bir kez daha önereceği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultay yapmaya davet edeceği, ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı duymamazlıktan gelirse ve yaptığı açıklamada kurultayın yapılamayacağını bir kez daha söylerse, işte o cevap sonrasında yarın çağrı, kurultay yapın çağrısı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği cevap üzerine Özgür Özel'in yeni parti konusunda kesin adımı atacağı, hatta artık CHP'de bu çatı altında durmamızın hiçbir anlamı kalmıyor şeklinde bir açıklamayla yeni bir partiye geçiş ya da yeni bir parti kuruldu, şu parti, şu isimdeki partiyle yolumuza devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yapması bekleniyor. Bu yönde bir iddia var CHP ile ilgili olarak değerli seyirciler. Tabii aynı zamanda yarın değerlendirilecek Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta bazı kaynaklara göre bugün Kemal Kılıçdaroğlu toplantı yapacak ve Özgür Özel ve yönetiminin CHP Genel Merkezi'ne sunmuş olduğu 1000'e yakın imzayı, kurultay yapılsın şeklinde 1000'e yakın delegenin imzasının yer aldığı konuyu, bu dilekçeyi görüşecekler şeklinde de bazı kaynaklarda bilgiler yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak olan gelişmeler bu hafta içerisinde dikkat çeken gelişmeler olacak. Türk siyasetini etkileyecek önemli gelişmelerin olması bekleniyor efendim. Tabii gündemde diğer bir konu ise Amerika.

Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış görüşmeleri, İsviçre'de devam eden görüşmelerde uzun saatler boyunca heyetler arasında görüşmeler oldu. Bu görüşmelerin ardından Lübnan'da çatışmaları önlemek için ortak bir mekanizma kurulmasında uzlaşı sağlandı. Hatırlanacağı üzere hafta sonunda yapılan görüşmelerde Lübnan'la İsrail'in saldırılarının durmaması durumunda savaşın devam edeceğini belirtmişti İranlı yetkililer ve Lübnan'da savaş durmazsa barış da yok, Gazze'ye bombalar düşmezse barış da yok şeklinde bir açıklama yapmışlardı. İran hem Lübnan'ın haklarını, özellikle de Hizbullah'ın konuşlanmış olduğu Güney Lübnan'da yaşayan insanların haklarını, Lübnan'ın haklarını, ayrıca Filistin toprağı Gazze'nin haklarını da Amerika Birleşik Devletleri'nin masasına getirdi. Tabii uzlaşı sağlandı hafta sonunda ama İsrail, biz bunu kabul etmiyoruz. Biz İsrail'e yönelik saldırılarımızı, hatta Gazze'ye yönelik saldırılarımızı bile asayiş amacıyla Gazze'ye ve işgal amacıyla da Lübnan'a saldırılarımızı devam ettireceğiz dediler. Ve hatta İsrail Güney Lübnan'da almış olduğu, işgal etmiş olduğu toprakları da kendi sınırlarına dahil edeceğini de açıkladı. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sert bir şekilde iddiaya göre Netanyahu ile yapmış olduğu görüşme sonrasında Netanyahu geri adım atmasa da bu kararını düşüneceğini belirtti. Tabii iddia şu ki bu konuda gelen bilgiler, Benjamin Netanyahu'nun da alanını kısıtlayıcı kararlar alındığı ve Lübnan'a saldırıların durması konusunda ve aynı zamanda İsrail'in asayiş amacıyla yapıyoruz diyerek zaman zaman Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar konusunda ABD ile İran'ın da bir anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında, dünya gündeminde de bu var. Tabii ABD ile İran'ın anlaşmış olması borsalarda da bir yükselişe, altında dolarda bir yükselişe de neden olmuş, neden oldu. Ama dalgalanma hala bu saatlerde bile devam ediyor. Şimdi bir de tabii gündemde yer alan diğer bir konu da milli takımımızın, futbol takımımızın Dünya Kupası'ndan elenmesi. Başarılı olamaması, tabii çok büyük umutlarla, çok büyük amaçlarla oraya gidilmesi ama beklenilen başarının çok çok çok altında bir, vasatın da altında bir futbol sergileyerek Dünya Kupası'na veda etmesi hepimizi üzdü. Şimdi tabii şimdilerde futbol camiasında Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da dahil olmuş olduğu eski futbol insanlarının, Türk futbolunun önemli insanlarının, milli takımın eski teknik direktörlerinin de dahil olmuş olduğu bir tartışma söz konusu. Türk futbolu ne oldu da bu hale geldi? Dünya üçüncülüğünden ne oldu da bu hale geldi? Futbolcularımızın kafa yapısı neden bir düşünce bütününde yer almadı da futbolcularımızın futbol denilince akla gelen kafa yapısı sadece saç boyatma ve saçlarını değişik şekilde kestirmeyle ortaya çıktı. Bu tartışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii son maçımızı, prestij maçımızı ABD ile yapacağız. Hiç olmazsa ABD karşısında galip gelelim düşüncesi var ama Amerika Birleşik Devletleri de dün bu Dünya Kupası'nın en iyi futbolu oynayan takımlarından birisi. Bunu da unutmayalım diyorum. Ve şu anda aktaracaklarım bu kadar. Gün içerisinde diğer ayrıntılarla da birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: ise ailenizle markete, alışverişe gidiyorsunuz değil mi? Alışveriş yaparken kasaya gittiğinizde kasiyer size de belgeler veriyor olmalı. İşte bu belgeler alışveriş fişleri veya faturalardır. Küçük bir alışveriş yaptığınızda küçük bir belge yani fiş alırsınız. Büyük bir alışverişte ise fatura alırsınız. İkisi de aslında...
1: Kemal İstek.

0: Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
13: Yayıldığı için daha büyük bir kutuplaşma içerisine girebiliyoruz.
14: Bunun ana nedenlerinden biri iletişim araçları.
13: Aslında şöyle...
14: Basın, sosyal medya, televizyonlar...
13: Kesinlikle öyle değil aslında. Şöyle, ana neden kitle iletişim araçları değil. Buradaki...
14: Bu toplumsal stresin ortaya çıkış neden olabilir mi?
13: Kesinlikle olabilir.

0: Burada sosyal medya bizim için bir megafon. Çünkü sesimizi daha yüksek duyuran ve aynı zamanda bu öfkeyi görünür kılan bir kitle iletişim aracı aslında. Normal şartlarda bu öfkeyi tabii ki de göstermek kötü değil, suç da değil. Bu öfkeyi nasıl gösterdiğimiz aslında, bunu nasıl ifade ettiğimizle alakalı.
1: Şiddet de içeren bir takım tepkiler de meydana gelmiyor değil.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada nasıl bir yani birey nasıl bir yaklaşım içerisine girmesi gerekiyor? Hı hı. Tamam, futbolun o kendine has çekişmesi, değil mi? Stresi de var. Bir mücadele ortamı, orada heyecanı var. Zaten futbolu futbol yapan duygusal etkiler bunlar.
0: Heyecanı.
1: Ama kesinlikle. Maç bitti. Kazandın ya da kaybettin. Birey kendini nasıl motive etmeli? Nasıl bunu dışa yansıtma şekillerini kontrol etmesi gerekiyor?
0: Tabii aslında bu gibi olumsuz duygu ve durumları ortaya çıkartan kişiler çoğunlukla öfke kontrolünü sağlayamayan ve çocukluk çağında özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan bireylerde gözlemlediğimiz bir konu. Burada da bence en önemli şey o öfkenin altındaki, aslında öfke birincil bir duygu değil, onun altında ikincil duygular yatıyor. Bunun altındaki duygular kaygı, çaresizlik ya da işte o sonuca vereceği tepkiyi kestirememek. Yani bir belirsizlikle alakalı. Buradaki motivasyon sonuçta bu bir son değil. Bunun bir sonraki elemeleri ya da bir sonraki ligleri var. Sonuçta biz tekrar o arenada oraya tekrar yükselebileceğiz. Yani bu motivasyonu diri tutmak. Yani sonuçta başardığımız zaman da bir son olmuyor. O başarıyı perçinlemek için tekrar devam ediyoruz. Sonuçta orada bitmiyor. Birçok takım maç kazandıktan sonra geri çekilmiyor sonuçta. O başarıyı devam ettirmek çabası içerisinde, bir istikrar çabası içerisinde. Bence en büyük motivasyon bu olmalı.
1: Geleceğe bakacağız. Geleceğe bakacağız. Diyeceğiz ki bu olmadı. Diğer turnuvada.
0: Bir sonraki maçlar.
1: Evet. Şimdi tabii burada gençler için çok önemli. Yani motivasyon kaynağı olarak da görmek lazım sportif faaliyetleri. Ama şimdi bir takım gençlerimizi de maalesef bu çetevari, mafya gibi örgütlenmeler kullanılıyor. Maalesef. Bunlar daha çok böyle spora kanalize edilseler, yani belki kendilerini eğitme noktasında önemli bir aşama kaydedecekler. Ama şimdi bunun sebepleri üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çocukların suça yöneltilmesi. Yani evet. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?
0: Evet, son dönemlerde de sıkça gündemimizi meşgul eden bir durum. Öncelikle hiçbir çocuk suç işleme isteğiyle doğmuyor. Sosyal çevrelerle ve bazı riskli gruplarla bu davranışları ediniyorlar. Riskli davranışlar içerisine giriyorlar. Peki niye bu riskli davranışlar içerisine giriyorlar? Çünkü en önemli sebeplerden birisi aile desteğinin yetersiz olmasıyla birlikte sosyal çevrede dışlanmak, sosyal çevre içerisinde bir yer edinememekle alakalı. Kişiler kendilerine bir grup aidiyeti, grup bilinci içerisinde yer bulmak adına ne yapıyor? Riskli gruplara yöneliyor ve bu gruplar içerisinde riskli davranışlar ediniyor maalesef. O sebeple burada neden sanatla, neden sporla rehabilite edemiyoruz bu gençleri? Çünkü belli başlı sistem içerisinde açık var. Nedir bu açık? Elbette suç işleyen cezasını tabii ki de çekmeli. Ama ceza başlı başına yeterli bir çözüm değil. Bunun başka çözümleri de var. Bu da ruh sağlığına erişilebilir bir sistem içerisinde bizleri ve toplumu daha çok rahatlatacaktır.
1: Şimdi ana nedenlerinden bir tanesi de o sizin biraz önce ifade ettiğiniz, değil mi? Riskli gruplara dahil olma süreçleri. Biraz da yoksulluğa bağlı olan bir yapının doğurduğunu görüyoruz. Yani genelde bu tip suçlara bulaşan çocukların ailelerinin yoksul olduğu veyahut da dağınık olduğu da dikkat çekiyor.
0: Evet. Kesinlikle. Yoksulluk bu etmenlerden birisi. Zaten aile içerisindeki şiddetlerin en büyük kaynaklarından birisi yoksulluk. Yani parasızlıktan dolayı eşler arasındaki çatışmayı biz aslında körüklendiğini görüyoruz. Buna da ek olarak ne takip ediyor? Aslında ihmal ve istismar. Çünkü bugün çok sık haberlerde de karşılaştığımız ihmal ve istismar olaylarına bizler şahit oluyoruz. Tabii bunu da beraberinde getiren bu yoksulluk içerisinde bir madde kullanımı da söz konusu. Çünkü sonuçta bu madde kullanımına da bir bütçe ayırıyor bu gençler. Bu sebeple buradaki madde kullanımıyla da alakalı çok önemli anekdotlar ve çalışmalar var. Peki nasıl bu konu çözülmeli diye konuşmak gerekirse, çünkü bizler hep sorunları konuşuyoruz ama çözümlere hiçbir yorumumuz ya da hiçbir katkımız yok. Çözüm de burada bence en önemlisi empatiyi güçlendirmekle beraber çocukların ve gençlerin okullarda daha güvenli gelişim alanları sunabilmek. Sporda, sanatta, eğitimde, sağlıkta güvenli alanlar sunmak bence başlı başına en önemli etmenlerden birisi olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Diğer bir çözüm ise bence ruh sağlığı hizmeti daha erişilebilir olmalı. İnsanlar çünkü gerçekten özel sektörde bunların fahiş fiyatları olduğunu ben de sektör içerisinde bir uzman olarak biliyorum, bilincindeyim. Bunlara el birliğiyle çözüm üretmek zorundayız. Sosyal politikalar geliştirmek zorundayız. Sosyal devlet anlayışıyla bu konuların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu gibi çözümler üretildiğinde farklı düşüncelere de tahammüllerimiz artacak çünkü. Bu gibi erişilemez. Yani düşünün, siz bugün geçtim tiyatroya, sinemaya gitmeyi, konsere gitmeyi. Bugün belki bir ruh sağlığı hizmeti, bir psikoterapi hizmeti almaya bile çoğu zaman imkan sunulamayan gençler olmuş
1: oluyor. Burada devletin devreye girmesi kesin gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani şimdi hani yoksulluk, anne babanın eğitimsizliği, suça bulaşan çocukların nedenleri arasına işte etraf, çevre faktörü vesaire. Ama şimdi Kahramanmaraş olayına tekrar bir dönmek istiyorum.
0: Evet.
1: Anne baba eğitimli, ekonomik bir sorun yok.
0: Evet.
1: Ama ortada bir katliam var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında burada öncelikle bu yaşanan olay kamuda her birimizin vicdanını derinden sarstı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii ki burada anne baba statülü ebeveynler ve maddi açıdan da elverişli bir aile. Ama buradaki suçu işleyen, suçu sürüklenen çocukta sosyal bir uyumsuzluk söz konusu. Çünkü sınıfla birlikte hareket edemeyen ve sosyal anlamda da dışlanmış bir ergen, kabul görebilmek adına, ki onun kendi küçük dünyasında, ruhsal içsel dünyasında kabul görmek ve kendini kanıtlayabilmek adına bu tür suç girişimleri maalesef ki aidiyet arayışı bulmak için gerçekleşebiliyor.
1: Şimdi tabii şimdi bir takım böyle yasa dışı oluşumların son zamanlarda adeta bu çocuklar biraz suç makinesi haline getirildi. Şimdi cezai yaptırımlar ister istemez tabii ki 18 yaş altı ayrı, 18 yaş üstü ayrı. Şimdi 12 yaşında ne bileyim bir cinayet işlemiş veyahut da bir yaralama yapmış ya da bir hırsızlık yapmış biriyle 20 yaşındaki aynı kefeye konamaz. Konamıyor da. Yani burada cezadan çok acaba çocuğun tekrar hayata, topluma kazandırılması için tedavi ve eğitim mi olması gerekiyor? Yani hep şimdi mesela ceza verdik. Bazen tekerrür suçlar var. 20 yıl ceza yatıyor. Yani hırsızlık zinciri işlemiş, işte uyuşturucu batağına düşmüş. Çok öyle örneklere bir şahit olduk. İşte bisiklet çalıyor, motor çalıyor ama devamlı bunu yapıyor. Her yaptığı zaman da suçu katlanıyor, katlanıyor. Belli bir noktaya geldiği zaman inanılmaz derecede bir suç oranı ortaya çıkıyor. Tekerrür deniyor. Birinci tekerrür, ikinci tekerrür. Sonra 20 yıl, 25 yıl cezaevinde yatabilir hiç nedenle. Şimdi bu bir, yani burada ceza mantığının insanları tekrar topluma kazandırmak olması gerekirken

0: çocukları yok etmeye dönük bir şeye dönüşüyor, mekanizmaya dönüşüyor. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çocukları cezaevine atmak olayı
1: aslında burada yani. Kesin.

0: işte birinci suç, ikinci suç ve üçüncü suç olarak bunu tekrar etmekte. Bizim asıl yapmamız gereken sosyal rehabilitasyon.
1: Yani sosyal rehabilitasyon.
0: Kesinlikle. Evet. Çünkü biz bu çocuğa diyelim ceza verdik ama biz bu çocuk o cezayı yatıp çıktıktan sonra dijital kullanımını ya da hangi ortamlarda, hangi gruplara dahil olup olmadığını takip edemeyeceğiz. O yüzden bunun için bir sosyal uyum çalışması başlatılmalı. Yani gençlerin rehabilitasyon adı altında gözlemlerinin ve takiplerinin devam edilmesi gerekiyor. Psikolojik danışmanlıklarının devlet eliyle belki de devam edilmesi gerekiyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmadığında ya da o hizmetlere devamlılık sağlamadığında belki de başka cezalar ya da yaptırımlar uygulanmalı diye bir uzman olarak düşünüyorum.
1: Şimdi eğer ki yoksulluk bunun altında yatan en önemli nedense yani o bireyin yoksul kalmasıyla beraber suça tekrar değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Şimdi şu da yapılması gerekiyor. Psikologlar tabii ki çok önemli bir yer ediniyor. Bunlara hemen anında ruh sağlıklarının düzelmesi için müdahale edilmeli. Ama bu yetmiyor. Onların ekonomik şartlarının da bir şekilde iyileştirilmesi lazım ve iş sahibi yapılması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Yani çünkü nasıl bir yara açıyor toplumda ve gelinen noktada şimdi bakıyoruz mesela bir otopark tartışması üzerinden cinayet işler.
0: Evet.
1: Bir yol ver ya insanlar da aklı başında insanlar yani. İşte yol vermedi diye cinayet işlendi. Cinnet halleri var. Baba eşini, çocuklarını hatta bazen bakıyoruz böyle seri bir cinayet şeyi içerisinde işliyor. Bir anda kendini kafasına da sıkıyor, intihar ediyor.
0: Evet.
1: Ya ben yılların gazetecisiyim. Yıllardır bu tip haberleri sunarım. Ya böyle bir şey mesela karşılıksız bir ilişki, aşk ilişkisi sokak ortasında neyse sevgilisi, eşi öldürüyor ki sonra kendi intihar ediyor. Ya bunu anlamak çok zor. Bu psikolojiyi anlamak çok zor. Nedir efendim bu bunun altında yatan? Yani nerede bu bireyler yanlış yapıyor? Veyahut da bunu nasıl tanımlayabiliriz?
0: Evet. Aslında
1: cinnet Kemal, hali diyoruz. Cinnet hali, cinnet geçiri diyoruz.
0: Kemal yani. Bey aslında tüm bugün yaşadığımız tüm süreçler geçmişte geçmişteki yaşantılarımıza dayanıyor. İşte travmatik yaşam öykülerimize, ailemizin bizi yetiştirme tarzına kadar dayanıyor. Ben de şu an bir çocuk yetiştiriyorum. Ve tüm sorumluluk bize ait aslında. Çünkü orada bir dünyayı tanımayan bir çocuktan söz ediyoruz. Dış dünyayı bilmiyor ve tanımaya aç ve istekli, meraklı. Siz bu çocuğu onaylamadığınızda sadece o çocuğun temel ihtiyaçlarını yani barınma, yeme, içmesini karşılama, altını değiştirmeyle değil, bizzat sevgi ihtiyacını da tamamlamayla, onaylama ihtiyacını da tamamlamayla bu işin birazcık çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki yeni kuşak anne babalar aslında bu konuda daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Önceki
1: yani bunları, göre. Bu dehşete düşüren insanı cinayetlerin arka planında bastırılmış içgüdüsel maziler var. Öyle mi diyelim? Travmalar var. İyi yetiştirileme.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yetiştirilememe.
0: Sevilmeme.
1: Durumu sevilmeme.
0: Sevilmeme, onaylanmama.
1: Dışlanma.
0: Kesinlikle onaylanmama. Bugün her birimiz bu toplumun bir parçasıyız. Her birimiz çocuk olduk. Her birimiz çocuk yetiştirmeye adayız, evet. Ya da yetiştiriyoruz. Bunun aslında en önemli konularından birisi gerçekten sevgiyi verme biçiminiz. İnsanlar sevilmeden sevmeye çalışıyor.
1: Ama şimdi bazı aileler de yani çocuk ne isterse hemen anında yerine getiriyor. Hani tırnak içerisinde şimdi bir atasözümüz var. Dayak cennetten çıkmadır derler. Onu da bir değerlendirirseniz sevinirim.
0: Tabii ki.
1: Şimdi gerçekten dayak cennetten çıkmamıdır çocuk için.
0: Tabii ki birazcık o dini bir söylem ama ben bilimsel yönüyle ilgileniyorum birazcık. Şimdi şöyle, çocuğun her dediğini ve her istediğini yapmak bizim iyi bir anne ya da baba olduğumuz anlamına gelmiyor. Çocuk sınır bilmeli. O sınır içerisinde mutlu olmayı, sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmeli. Bizim en büyük sorunumuz zaten

0: zaten sınırsızlık. Yani biz kendi sınırlarımız içerisinde başka insanların sınırlarını ihlal ediyoruz aslında. Sevilmediğimiz zaman ya da sevdiğimiz kişinin bizi sevmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halbuki diyalog kültüründe insan ilişkileri böyle işlemiyor. Karşılıklı olması zaten en büyük önem arz eden konunun karşılıklı oluyor olması. Evet. O yüzden karşılıklı olmayan ya da sınırı olmayan hiçbir ilişki bugün yürümüyor, sağlıklı bir şekilde yürümüyor. Sizin de bir eviniz, aileniz vardır, sınırları vardır. Babanın sınırları vardır, annenin sınırları vardır, çocuğun sınırları vardır. Sınır olmadan hiçbir şeyin dört dörtlük olacağına ya da sağlıklı olacağına çok inanmıyorum.
1: Evet, yani her şey yerinde ve zamanında ve kararında yapılması
0: Kesinlikle.
1: Gerekiyor.
0: Ölçülü olması evet. çok önemli.
1: Peki yani bu çocukların her istediğini yerine getirme durumu aileler için sıkıntı değil mi? İşte
0: Tabii
1: çocukların
0: ki.
1: Büyüdüğü zaman her istediğini almak için değil mi? Bir içgüdüsel hareket ortaya koyuyor.
0: Kesinlikle.
1: Onu alamayınca da ortaya belki de şiddet çıkıyor.
0: Kesinlikle. Hiç vermemekle hep vermek aynı şey aslında.
1: Hiç vermemekle,
0: hiç vermemekle
1: hep vermek,
0: hep vermek
1: aynı şey.
0: Aynı
1: Bunu
0: şey.
1: Ortasını bulacağız. Değil
0: Kesinlikle.
1: Mi? Ölçü. Kararını bulacağız.
0: Kesinlikle. İlişkilerde ölçü, ilişkilerde denge çok önemli. Dengede durmadığımız zaman yara alıyoruz zaten. İki tekerlekli bisiklet sürdüğümüzde de öyle. Yani evet. ilk önce arkalara iki teker daha takıyoruz, sonra onları çıkartıyoruz. Öyle değil mi? Dengede duramadığımız zaman düşüyoruz ve yaralanıyoruz. Yaralanmamak için dengede durabilmeyi öğrenmek ve öğretebilmek çok
1: evet.
0: kıymetli.
1: Eskiden Bakırköy Ruh Sağlığı değil mi? Hastanesi vardı.
0: Evet. Hala
1: hep,
0: var.
1: Hala var. İşte Kesinlikle. Hep orada filmler çekilirdi. İşte o tek olarak gözükürdü. Ama tabii ki bu tip tıbbi ihtiyaç duyan Türkiye'nin 81 ilinde değil mi insanlar var. Gelinen noktada yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konuda bizim ruh sağlığını tedavi eden kuruluşlarımız yeterli midir? İçerik anlamında yani teknolojik donanımlar olsun, eğitim kalitesi olsun, hekim kalitesi olsun yeterli bir şey var mı efendim? Yapı var mı?
0: Tabii ki ben kamu kurum ve kuruluşlarında da çalıştım. Özel sektörde de çalışıyorum şu anda. Evet bir sistem var. Mevcutta konuştuğumuz bir politika izliyoruz. Ama bu ne kadar yeterli tartışılır. Geleneksellikten biraz uzaklaşıp modern çağa, modern tıpa ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün 81 ilde evet psikiyatri poliklinikleri vardır ama zaten talep çok fazla. Bu talep yeterince zaten karşılanmıyor. Bunun karşılanabilmesi için yeni modern politikalar izlenmeli diye düşünüyorum ben.
1: Yani özellikle uyuşturucudan kurtulmak isteyen vatandaşların müracaat ettiği amatemler Bir Adana'da vardı, şimdi Mersin'de de var bölgesel olarak konuştuğumuz zaman.
0: Evet.
1: Ya kuyruk var. Ya adam diyor ki ben bu uyuşturucudan kurtulacağım. şey yapacak, tedavi alacak. karşıdan cevap geliyor, yerimiz yok, sıraya sizi aldık. 6 ay sonra biz yani şunu demek ki sen devam et. 6 ay daha devam et. Zaten adam 6 ay içerisinde bıraktıysa sana ihtiyacı kalmaz. Yani burada bir yetersizlik söz konusu değil mi?
0: Şöyle, bizim bir hocamız vardı, danışanlarınıza en büyük kötülük onu tedavisiz bırakmak derdi.
1: Evet.
0: O yüzden hiçbir gönüllü özellikle, gönüllü hiçbir danışanı, hiçbir hastayı tedavisiz bırakmamak gerekiyor ki bu ani karar değişikliği biz madde bağımlılarında görüyoruz. Ki gönüllüyse bu kişinin bilinçli farkındalık seviyesi çok yüksek ve kurtulabilir. O yüzden bu gibi vakaları, bu gibi danışanları, bu gibi hastaları ihmal etmemek ve ertelememek gerekiyor. O yüzden evet kendi hastanemiz dolu olabilir ama o zaman protokoller yapabiliriz başka hastanelerle evet. ya da başka özel tıp merkezleriyle, özel hastanelerle anlaşma yapıp, protokoller yapıp devlet eliyle bunu yine istersek çözebiliriz.
1: Burada yerel yönetimlerin de zannedersem rolü çok önemli olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani belediyeler.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü olaylar kent içerisinde yaşanıyor ve kent hayatını etkiliyor.
0: Evet.
1: Buradan yola çıkarak neler yapması gerekiyor yerel yönetimlerin?
0: Şöyle
1: yani
0: ben...
1: bu alanda mesela bir kadro oluşturup hadi bakalım bir toplum sağlığına bakalım deyip çocuklara ele alarak veya

0: hayatta böyle çok suça bulaşma oranının yüksek olduğu mahallelerde ailelerle bir istişare içerisine girerek bir tespit çalışmaya, bu yerel yönetimlerin görevidir aslında yani. Halk sağlığı noktasında.
1: Kesinlikle. Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında da iki kurum var aslında. Sağlık İşleri ve Kadın Aile Hizmetleri Dairesi. Ben de kendilerinin geçmişte personelleriydim. Fakat denetleme ve yaygınlaştırma açısından yeterli değil. Yani daha çok çaba sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konulara çok açık, geliştirilebilir bir açıdan gayret ettiklerini ve çalıştıklarını biliyorum ve takip ediyorum kendilerini de.
0: Şimdi şöyle bir şey var, yani mesela diğer sağlık konusu, işte kalp damardan tut böbrek vesaire organlara kadar veyahut da ortopedik bir takım sorununa kadar çok böyle önem ifade ediyor da ruh sağlığı pek etmiyormuş gibi. Ya kafana takma, geçer gibi böyle bir ilaç uydurmuş millet. Şimdi aslına bakarsanız ruh sağlığı bozulunca beden sağlığı da bozuluyor ister istemez, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Stres, yoğun stres nereye etkiliyor? Organları etkiliyor. Kesinlikle. Şimdi burada bir paradoks da karşımıza çıkmış oluyor. Yani siz organ sağlıkları, işte vücut sağlığı ile ilgili çok hassas davranıyorsunuz, çok dikkat çekiyorsunuz. Devamlı işte sosyal medyada, televizyonlarda, İşte şuran ağrıyorsa, ama ruh sağlığıyla ilgili en ufak bir bilgilendirme yok. Yani çok basit yollarla tedavi görebilecek mesela antidepresan hapları çok yaygınlaştı.
1: Evet.
0: Yani bunların kullanım oranlarına baktığımız zaman yani insan ürperiyor. Yani demek ki bu toplum sağlıklı bir toplum değil, ruh sağlığı bozuk bir toplum diyorsunuz. Evet. Antidepresan hapları çok miktarlarda artışlar gösteriyor. Şimdi bu bizim toplumumuzu nasıl etkiliyor ve nasıl bir tanımlama ortaya koymamız gerekir?
1: Kesinlikle ruh ve beden ilişkisi zaten birbirinden ayrılamayacak en önemli varlıklardan birisi. Şimdi o antidepresanın yoğun kullanımı açıkçası şöyle, buradaki tabii ki denetleme mekanizmaları hakkında yorum yapamam, çok bilgim yok, ama bazı uyaranları, özellikle uyarıcı maddeleri keyif almak için kullanan ve bunu kötüye kullanan vatandaşların da olduğu bizlerin de kulağına geliyor ve bizler de seans içerisinde şahit oluyoruz bu gibi durumlara. Tabii ki bu doğru kullanım olmadığı için, kişilerde de doğru bilinç olmadığı için, yine sizin bahsettiğiniz gibi kamu spotunun olmaması, kamunun bilinçli ve farkındalığının oluşmaması, üniversitelerin bu işe elini taşın altına koymamasıyla alakalı. Burada bence yerel yönetimlerin ve merkezi yönetim sistemlerinin, eğitim kurumlarının işbirliği yaparak beraber çalışması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer ki bizler bilinçlendirmeyi arttırmadığımızda bu kanayan bir yaraya sadece pamuk basmaya benzer. Ama evet, o kanamaya devam edecek. Onun için bizim oraya dikiş atmamız gerekiyor.
0: Evet, antidepresan hapları ile ilgili özel bir çalışma yapılması şart. Yani bu zaman zaman psikologlar da burada yanlış işler de yapmıyor değiller. Yani gidiyorsunuz, ya ben işte biraz sinirliyim falan dediğiniz zaman hop buyurun.
1: Psikolog demeyelim de psikiyatrist
0: diyelim. Psikologlar biraz daha farklı, değil mi?
1: İlaç yazmıyoruz bizler. İlaç yazmıyoruz. Çünkü bizler psikoterapi boyutundayız.
0: Psikoterapi, evet. Yani insanları terapi ediyorsunuz. Doğru. Psikiyatristlere biz süsmesi olarak algılayalım. Şimdi efendim son dönemlerde önemli bir, ciddi bir sorun haline gelen bir konu sanal kumar. Bahis.
1: Maalesef.
0: Alışkanlıkları. Yani miktarlara bakıyoruz böyle, değil mi? Ele geçirilen paralar milyarlarca lira. Milyarlarca lira. Yani oturup bilgisayarlar üzerinden bir takım Ali Cengiz oyunları yaparak ortaya konmuş bir sistem milyarlarca lira insanları maalesef dolandırıyor. Dolandırıyor. Yani artık buna kumar bile denemez, değil mi hocam? Bütün kontrolün, bütün sistemin kontrolünün bazı odaklarda olduğu çok açık ve net bir şekilde görülürken hala buraya yağmur gibi paralar akmaya devam ediyor. Devlet, güvenlik güçleri elinden gelen bütün mücadeleyi

0: ortaya koymasına rağmen olay bireysellik anlamında önemli olduğu için engellenemiyoruz. Evet hocam, ne yapmamız gerekiyor, ne yapılması gerekiyor?
1: Kesinlikle sanal kumar aslında kumar bağımlılığının bir alt türevi halinde karşımıza çıktı ve bizler de son dönemde sıkça başvurular alıyoruz bu konuyla alakalı. Ama sanal kumarda tabii ki sistemi başındakiler, yani o sanal kumarın başındaki kişiler, bahis sitelerinin sahipleri ya da o çeteler ve gruplar birazcık aslında toplumun boşluğundan faydalanıyor. O aile içi şiddet, duygusal istismar, belki de o yanlış arkadaş çevresi ve aidiyet arayışını insanlar artık sanalda, sanal kumarda, dijitalde arıyorlar. O yüzden tabii ki burada çözüm, tabii ki bu yapılacak, devlet eliyle yapılacak en önemli politikalardan birisi buna erişim engeli getirmek. Ama erişim engeli getirdiğimizde de tabii bunların belli başlı yolları var. Buna yine bir şekilde erişiyorlar. Birazcık buradaki kamu spotunu daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor. Aslında ruh sağlığı profesyonellerinin dijital medya kitle iletişim araçları içerisinde bu konuyla alakalı daha çok bilinçli farkındalık çalışmaları yapmalı. Daha sık bizleri görmelisiniz aslında.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz, hani ben belki de sormaya ihmal ettiğim ama sizin de şunu da söylesem iyi olurdu diyeceğiniz bir şey var mı Sayın Hocam?
1: Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki burada ister suça sürüklenen bir çocuk olsun, ister öfke davranışı sergileyen bir yetişkin olsun. Burada bu kişileri, bu kişilerin bu davranışları arkasındaki psikolojik çözümlemeyi yapmadan bu problemlere kalıcı çözümler üretemeyiz. O yüzden daha güçlü bir toplum için empatiye, eğitime ve ruh sağlığına daha fazla yatırım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Tekrar sizlere de sesimi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Evet, Sayın Hocam, Sen TV, İçer TV, Sen Radyo ortak yayınıyla birlikte olduk. Yarın yine görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: de Multi Enerji. Asıl günün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzakstan. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Soy Grup.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin.

0: İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazanç

0: satışlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü.

0: Telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Parti kampa giriyor. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin katılacağı kampta bölgesel gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi başlıklar değerlendirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata

Geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesi asfalt üretiminden kalite kontrole ve saha yönetimine kadar tüm teknik birimleri tek çatı altında toplayarak hizmete başladı. Yerleşke hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin birinci etap çalışmaları başladı. Kent merkezinde doğa, spor ve sosyal yaşamı bir araya getirmesi planlanan projenin Mersin'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olması amaçlanıyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz telefon dolandırıcılığına maruz kaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığına inandırarak yaklaşık 70 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim aldı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandı. Para ve altınlar ele geçirildi, zanlılar tutuklandı. Mersin'de 7-14 Haziran tarihleri arasında polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Hatlarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 441 kişi yakalandı. Mersin'de kasklı iki şüpheli bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mersin'de elektronik denetleme sistemi kapsamında sahildeki yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3000 motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3705 lira idari para cezası uygulanıyor. Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları tamamlandı. Organizasyona 28 ülkeden 500'den fazla sporcu katıldı. Türkiye'den 37 sporcunun katıldığı organizasyon 4 gün sürdü. Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi. Mersinli sporculardan başarı haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Mersinli güreşçiler, işitme engelliler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonasında önemli dereceler elde etti ve işitme engelliler güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. MSK'da transfer hız kesmiyor. Sarı siyahlılar Arca Tülüoğlu, Mustafa Kurtuldum ve Yesukan Onar'ı renklerine bağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Zafer Kupası futbol turnuvasında kurallar çekildi. Turnuvada ilk maç 24 Haziran'da oynanacak ve 31 takım mücadele edecek.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında

0: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 22 Haziran 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız değerli izleyiciler ve bültenimize baktığımızda eğitimden güvenliğe, asayişten yerel yönetim çalışmalarına, trafik kazalardan uluslararası gelişmelere kadar geniş bir haber akışı yer alıyor ve bültenimize baktığımızda ayrıca Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumunun tamamlamasıyla milyonlarca adayın heyecanı sonuçlara çevrilirken sınav sürecine dair dikkat çeken olaylarda gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan Türkiye'nin farklı illerinden gelen asayiş haberleri, yaşanan kazalar ve operasyonlar günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Mersin'de hem yerel yönetim çalışmaları hem sahil şeridinde uygulanan denetim sistemi dikkat çekerken yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgelerinde yaşanan yoğunluk da öne çıktı. Bölgeden ve dünyadan gelen gelişmelerle birlikte Gazze'de süren çatışmalar, Pakistan ve Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan olaylar gibi uluslararası başlıklarda bültenimizde yer aldı. Şimdi tüm gelişmeleriyle başlıyoruz. Ve haber bültenimizde eğitimle başlıyoruz. YKS'nin ikinci oturumu olan yeterlilik testi Türkiye genelinde tamamlandı. Sınav sonrası bazı adaylar soruları kolay bulurken bazıları özellikle matematik testinin zor olduğunu söyledi. Geç kalan ve belge sorunu yaşayan adaylar ise polis ve jandarma ekipleri tarafından yardımcı olundu ve belgeleri alındı.
1: Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi Türkiye genelinde 1.628.200 adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler okul önlerinde bekleyen aileleriyle buluşarak sınav değerlendirmesi yaptı.
2: Efendim sınav bitti. Adayımıza da moral çiçeği verildi.
3: Evet. Yani çok mutluyuz, heyecanlıyız. Her zaman söylediğimiz gibi, biraz önce de konuştuğumuz gibi.

0: inşallah iyi geçmiştir. Güzel geçmiştir. Onların dediğim gibi streslerini çok paylaştık. Uzun bir süreçti. Onlar da çok çalıştılar kendi adlarına. Biz elimizden gelenleri yaptık anne baba olarak. İnşallah mutlu olacaklardır. İstedikleri yeri kazanacaklardır.
1: Aslında inşallah bir de adayımıza soralım. Nasıl geçti?
2: Ne yapayım?
1: Güzel geçti değil mi? Peki baban seni çiçeklerle karşıladı.
2: Güzel.
3: Bazı adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade ederken bazı öğrencilerse özellikle matematik sorularının zorlayıcı olduğunu söyledi.
4: Ya sınavı ben kolay buldum. Yani çok zor değildi. Ya benim çok çalışma şansım olmadı. Ben farklı bir yurt dışı programına girdim. Ondan kazandım ama tabii sınava çalışan bir sürü arkadaşlarım vardı yakın çevremde. Gördüm hazırlanırken yaşadıkları zorluğu. Yani umarım tabii ki de herkes gönlünce yapabilir. Zorlananlar da oldu. Çok gözyaşı döktüler. Ben hepsini de gördüm. Yani çok belirleyici bir sınav olarak gözüküyor ama hayatın başlangıcı da değil, sonu da değil. Herkesin kendine güveni olması lazım diye düşünüyorum.
5: İşte bu sene ilk girişimdi. Ya dünkü sınava göre bakacak olursak zor bir sınav vardı iki günde de. TYT özellikle çok eleyiciydi bence birkaç soru. Ama ben üstesinden geldiğimi düşünüyorum TYT'nin. AYT sınavından erken çıktık. Bakalım ya, matematiği çok zor geldi bana. Kafam ağrıdı artık, böyle yapamadım. Sorulara odaklanamadım. Hayırlısı, hedefim Bilkent Turizm Otelcilik. İnşallah gelir.
3: Üniversite hayali kuran adaylar aylar süren hazırlık sürecinin ardından hedefledikleri bölümleri kazanabilmek için sonuçları beklemeye başladı. Sınava geç kalma durumu olan öğrencileri polis ve jandarma ekipleri yetiştirirken bazı belgelerini unutan adaylara da yine emniyet güçleri yardımcı oldu.
6: Yoluna gireceğiz. Koş, direkşeye gir.
7: Yavaş, sakin, sakin.

0: Osmaniye'de YKS'nin Alanya yeterlilik testi sırasında yaşanan olay gündem oldu. Sınav merkezinde bir seyyar satıcı adayları ve velileri süre konusunda uyarırken sınavın başlamasına saniyeler kala koşarak gelen bir aday ise kapıların kapanması nedeniyle içeri alınmadı. Yaşanan anlar çevrede üzüntüye neden olurken sosyal medyada da konuya ilişkin çok sayıda tepki paylaşıldı.
1: Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı sınav saatini takip ederek aday ve velileri sık sık kapıların kapanmasına kalan süre konusunda uyardı.
2: Dışarıda öğrenci kalmasın. Son 3 dakika. Dışarıda öğrenci kalmasın. Kapılar kapanıyor. Son 3 dakika. Arkadaşlar dışarıda öğrenci kalmasın.
1: Sınavın başlamasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday içeri girebilmek için koşmaya başladı. Öğrencinin geldiğini gördüğü halde kapıyı kapatan görevli sosyal medyada çok sayıda mesajla protesto edildi.
0: Fethiye'de komşular arasında

0: Avrupa gıcırdısı nedeniyle çıkan tartışmanın ölümle sonuçlandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Evet, yanlış duymadınız. Kapı gıcırtısıyla çıktı olay. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ilçede büyük üzüntü ve tepkiye neden olurken cenazenin toprağa verildiği bilgisi de paylaşıldı.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Fethiye ilçesi Eldirek mahallesinde 18 Haziran'da meydana geldi.
2: Dışarı erkekler, kübrek ver.
1: OK, komşuları Ramazan Çalışkan, eşi EÇ ve 13 yaşındaki kızları EÇ'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Ramazan Çalışkan, eşi ve kızı yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Ramazan Çalışkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan OK jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Dışarı erkekler, kübrek ver.
0: Aksaray'da su dolu bir deneraj kuyusunda bulunan otomobilden biri kadın, iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin Zarife İlban ve Kadir Baltacı olduğu belirlenirken cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.
1: Aksaray'da su dolu drenaj kuyusuna düşmüş halde bulunan otomobilden biri kadın, iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olay merkeze bağlı sağlık beldesinde meydana geldi. Tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobil olduğunu fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden biri kadın, iki kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin Zarife İlban ve Kadir Baltacı olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtı. SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82

0: 0532 82 82.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Komşuda 80

0: Da Antalya'da ve Karaman'da.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım dairesi için Çay Mahallesi'nde kurulan yeni yerleşkesini hizmete açtı. Başkan Vahap Seçer'in incelediği tesisle birlikte asfalt üretimi, bakım ve kontrol süreçlerinin tek merkezden daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefleniliyor.
7: Mersin sahilinde yaya ve bisiklet yollarını kullanan motorlu araçlara izin verilmiyor. Elektronik denetleme sistemi kapsamında yaklaşık 3000 sürücüye ceza uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Babil Kavşağı ile Mersin Limanı arasındaki sahil şeridinde hayata geçirilen elektronik denetleme sistemi yaya ve bisiklet yollarını 7 gün 24 saat izliyor. 1 Ocak 2026 tarihinde devreye alınan sistemle yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araçlar kameralar aracılığıyla tespit ediliyor. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3.705 lira idari para cezası uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, uygulamanın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
8: EBS sistemi, elektronik denetleme sistemi 1 Ocak itibariyle kuruldu. Kapsama alanı ise Kültür Parkı. Kültür Parkı'nın tamamı. Bizim meclisimizde alınan kararla ilgili olarak emir ve yasaklar yönetmeliğinde ilgili madde gereği geçmemesi gerekiyor. Yasak durumda olduğu halde vatandaşlarımızın tekrar uyarı nezdinde sahilimizde, Kültür Parkımızda, sahil yolunda değişik yerlere yasak olduğuna dair tabelalar

astık. Web sayfamız ve yerel basınla ilgili olarak duyuru yaptık. Belediyemizin emir ve yasakların 23. bölüm 25. madde 12. fırkasına göre

0: Çok önemli. Rica ediyoruz geçmemeleri için. Zabıta Daire Başkanlığı olarak gerek EBS, gerek motorize ekiplerimizce denetlemelerimiz devam edecektir.
1: Yayaların geçtiği yerden motorlar çok hızlı gidiyor. Bisiklet yolundan çok hızlı gidiyorlar ve tehlike oluşturuyor. Yani her yerinde dikkatli bakıyorum. Süratli geçiyorlar yani.
2: Çok iyi olmuş gerçekten. Ben de beğendim. Okudum, daha önce duydum. Yani gerçekten beni rahatsız ediyorlar, bisikletle düşürecekler diye korkuyorum. Tabii ki motorlu araçlar geçmesin. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.
3: Sahili kullanan vatandaşlar da uygulamanın ardından yaya ve bisiklet yollarındaki motorlu araç sayısının azaldığını belirtirken denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
4: Kalabalık oluyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama. Motorla geçiyorlar. Belediye ekipleri, zabıtalar sürekli gidip geliyor yani. Ne yapıyor? Dışarıya insanları çıkartıyor, motorizeleri, motorla gezenleri.
5: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
6: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon

0: Dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.

0: arayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 6625.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın, ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuna. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara. Onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık. Bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi.

Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış aklara. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi.

Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok. Senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok. Bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeliyim. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum. Dem

30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Horoslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın genç yapılanması akademisyen tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı. Haberler.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pilin.

0: hali lezzetli.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 8282 327 8282.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılmasını

0: olması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505

0: Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715 Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55

30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay

Aykan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Horoslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın Genç Yapılanması Akademisyat tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı. Haberler.

0: Reklam kazandırır. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet,

0: Sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Değerli seyirciler, neler öne çıkıyor, onlara değineceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler hala gündemin ilk sırasında yer alıyor. Şu sıralarda Özgür Özel çalışma arkadaşlarıyla birlikte toplantıda ve yarın Özgür Özel grup toplantısı düzenleyecek. Grup toplantısında konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. Sonrasında bir açıklama yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yapacak grup toplantısı olarak diye. Sonrasında o toplantıdan da vazgeçildiği yönünde iddialar geldi. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı yapacak ve grup toplantısında iddiaya göre son kez Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yapacak ve eğer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultayın ne zaman yapılacağı, kısa süre içerisinde, Temmuz ayı içerisinde kurultay yapılacağına dair herhangi bir cevap alamazsa iddia o ki Özgür Özel yeni partinin oluşumunu açıklayacak ya seçime girme yeterliliği yetkisi olan bir partiye geçecekler ve orada siyasete devam edecekler ya da kurulan bazı iddialara göre kuruldu her şey bitti, bazı iddialara göre de şu anda kurulma aşamasında olan yeni bir partiyle Özgür Özel siyasi hayatına çalışma arkadaşlarıyla birlikte devam edecek. Böyle bir iddia var ki yarın Özgür Özel'in grup toplantısında yapacağı açıklamalar önem arz ediyor efendim. Şimdi tabii bu konuya birazdan tekrar kısa kısa değineceğiz. Şimdi Ankara'ya gidelim tekrar. Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Ankara İl Teşkilatı'yla bir araya geldi ve orada bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmasında muhalefete değindi.
1: Değerli kardeşlerim, fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahat

0: alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Şunu da ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, açtığı gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor. Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden Ak Elçiler projesinden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük. Yükümüz ağırdır. Türkiye yüzyılına giden yolda. Unutmayın, her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı inşallah kaim ve kavi eylesin diyorum. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, az önce programın girişinde değindiğim üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler var. Ankara'nın Haymana ilçesi belediye başkanı, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişti, CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Bugün Haymana Belediye Başkanı'na AK Parti rozetini az önce dinlediğimiz konuşmasının sonunda Sayın Erdoğan taktı. Haymana Belediyesi'nin de geçişiyle tamamlandı.

0: Bu konuşma ve rozet takımıyla bu toplantıda sona erdi. Tabii Haybana Belediye Başkanı CHP'den seçilmişti, AK Parti'ye geçti. Bunun tartışması da şimdi devam ederken, şimdi Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün kurmaylarıyla, kendisinin ekibinin A takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantı sonrasında, tabii şöyle, toplantıya katılanlar, görevden alınan il başkanları, olağanüstü kurultay için atılacak olan adımları görüşmek üzere bir araya gelindi. Ayrıca tabii toplantıda Özgür Özel miting yapmama kararını bir kez daha açıkladı. Bundan sonra Özgür Özel birebir vatandaşlarla bir araya gelme yönünde bir çalışma yapacağını, esnafla, vatandaşlarla direkt sokakta bir araya geleceğini ve orada aktarmak istediklerini aktaracağını, bundan sonraki çalışma stratejilerinin bu olacağını bir kez daha yineledi Özgür Özel. Ve ayrıca tabii az önce de söylediğim gibi yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapacak ve bu toplantıda da konuşacak Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapmayacak yarın. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu MYK ile parti meclisini toplayacak ve yarın CHP Genel Merkezi'nde bu toplantılar gerçekleştirilecek değerli seyirciler. Sabah saatinde ve öğleden sonra iki toplantı halinde Kılıçdaroğlu MYK ile bir araya gelecek. Ayrıca parti meclisiyle de bir araya gelecek. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler devam ediyor. Sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada Özgür Özel'in yeni partisiyle, kuracağı parti ya da geçeceği partiyle ilgili çok sayıda paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Ama şu ana kadar Özgür Özel'in ağzından net bir bilgi veya en yakın çalışma arkadaşlarından net bir bilgi paylaşılmadı. Hatta komplo teorisi olarak kabul edilebilecek bazı konular üzerinde de duruluyor. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak hem CHP'deki kurultay hem Cumhur İttifakı'yla Özgür Özel iddia ediliyor ki yakınlaşması. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhur İttifakı iddia ediliyor ki yakınlaşması ile ilgili, bu yakınlaşmalardan nasıl bir yol çıkacak? Bu yakınlaşmaların içerisinde önemli figürlerden biri Ekrem İmamoğlu. İşte bu durumla ilgili şimdilerde komplo teorisi olarak kabul edilebilecek çok sayıda görüş. İlk önce tabii sosyal medyada, sonra haber sitelerinde, gazeteciler tarafından makalelerde dillendiriliyor. Bu da önemli bir gelişme. Siyasetle ilgili neler olacak, neler oldu son saatlerde ve son dakikalarda onları aktarmaya da devam edeceğiz. Şimdi efendim tabii hafta sonunda önemli bir durum vardı ülkemizde. Üniversite sınavları yapıldı cumartesi ve pazar günü. Tüm Türkiye'de 1 milyondan fazla üniversite öğrencisi adayı sınavlara girdi. Sınavlara yetişemeyen, yetişme tehlikesi yaşayan öğrenciler oldu. Belgelerini evde unutan, kaybeden öğrenciler oldu. O öğrencilerin yardımına jandarma ve polis koştu.
1: Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi Türkiye genelinde 1.628.200 adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından öğrenciler okul önlerinde bekleyen aileleriyle buluşarak sınav değerlendirmesi yaptı.
2: Sınav bitti. Adayımıza da moral çiçeği
3: verildi. Evet. Yani çok mutluyuz, heyecanlıyız. Her zaman söylediğimiz gibi, biraz önce de konuştuğumuz gibi. İnşallah iyi geçmiştir. Güzel geçmiştir. Onların dediğim gibi streslerini çok paylaştık. Uzun bir süreçti. Onlar da çok çalıştılar kendi adlarına. Biz elimizden gelenleri yaptık anne baba olarak. İnşallah mutlu olacaklardır. İstedikleri yeri kazanacaklar.
2: İnşallah bir de adayımıza soralım. Nasıl geçti? Ne güzel geçti değil mi? Peki baban seni çiçeklerle karşıladı.

0: bazı adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade ederken bazı öğrencilerse özellikle matematik sorularının zorlayıcı olduğunu söyledi.
1: Ya sınavı ben kolay buldum. Yani çok zor değildi. Ya benim çok çalışma şansım olmadı. Ben farklı bir yurt dışı programına girdim. Ondan kazandım ama tabii sınava çalışan bir sürü arkadaşlarım vardı yakın çevremde. Gördüm hazırlanırken yaşadıkları zorluğu. Yani umarım tabii ki de herkes gönlünce yapabilir. Zorlananlar da oldu. Çok gözyaşı döktüler. Ben hepsini de gördüm. Yani çok belirleyici bir sınav olarak gözüküyor ama hayatın başlangıcı da değil, sonu da değil. Herkesin kendine güveni olması lazım diye düşünüyorum.
2: İşte bu sene ilk girişimdi. Ya dünkü sınava göre bakacak olursak zor bir sınav vardı iki günde de. TYT özellikle çok eleyiciydi bence birkaç soru. Ama ben üstesinden geldiğimi düşünüyorum TYT'nin. AYT sınavından erken çıktık. Bakalım ya, matematiği çok zor geldi bana. Kafam ağrıdı artık, böyle yapamadım. Sorulara odaklanamadım. Hayırlısı, hedefim Bilkent Turizm Otelcilik. İnşallah gelir.
0: Üniversite hayali kuran adaylar aylar süren hazırlık sürecinin ardından hedefledikleri bölümleri kazanabilmek için sonuçları beklemeye başladı. Sınava geç kalma durumu olan öğrencileri polis ve jandarma ekipleri yetiştirirken bazı belgelerini unutan adaylara da yine emniyet güçleri yardımcı oldu.
3: Gel, bir okula gireceğiz. Koş, direkt şeye gir.
4: Daha şarkı istemiyorum.

0: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38.

0: 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
5: Bazı deliler de özellikle İstanbul'da özel motokuryeler kiraladılar. O özel motokuryelere çocuklarını teslim ettiler. O motokuryeler çocukları sınava, trafikte araçların arasından geçerek ya da alternatif yolları kuryeler daha iyi bildikleri için oraları kullanarak çocukları sınavlara yetiştirdiler. Aman dikkat! Bu sınavlar hiçbir zaman bitmeyecek. Sınavlara birkaç saat önceden, hatta gerekirse bu büyük kentlerde geceden gidilsin, okul bahçesinde uyunsun. Ya bunun başka çaresi yok. Şimdi değerli seyirciler, gündemde yer alan diğer konulara geçelim efendim. Hangi konuya geleceğiz? Silifke'ye uzanalım. Silifke'de malum Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Belediye Başkanı Mustafa Turgut da dahil olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 19 kişi bugün Silifke Adliyesi'ne sevk edildi.
6: Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye başkan yardımcıları ve özel kalem müdürüyle birlikte 15 kişi ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Silifke Adliyesi'ne getirildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
5: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bir komşunun kapısı fazla gıcırdadığı ve diğer komşuyu rahatsız ettiği gerekçesiyle yaşanan tartışma

0: Çatışma ölümle sonuçlandı. Bir komşu diğer komşuyu pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü, eşini ve bir çocuğunu da yaraladı.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

0: Ela não vai lá, Guilherme. Deixa eu ver se você
1: vai. Você deixa você dar aqui, ó. Quero aqui.
2: OK, komşuları Ramazan Çalışkan, eşi E.Ç. ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Ramazan Çalışkan, eşi ve kızı yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Ramazan Çalışkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan OK jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1: Dışarı erkekler, bırak ver.
0: Yalan Allah'a bir şey yapıyorsun.
1: Vazgeçin kapatın abi. Gerçekten. Yalan Allah'a bir şey
3: Çok üzücü, hakikaten çok üzücü. İnsanımız nasıl oldu da bu hale geldi? Asıl mesele bu. Ne oldu da bu hale geldi? Ne oldu da milli, dini, insani değerler çürüdü? Ne oldu? Şimdi Aksaray'a gidelim. Aksaray'da bir vatandaş bir yerden bir yere yürüyerek giderken bir çukurda bir araç olduğunu gördü. Araç suyun içerisindeydi. Hemen polise haber verdi.
2: Aksaray'da su dolu drenaj kuyusuna düşmüş halde bulunan otomobilden biri kadın, iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olay merkeze bağlı sağlık beldesinde meydana geldi. Tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobil olduğunu fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden biri kadın, iki kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin Zarife İlban ve Kadir Baltacı olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Hafta sonunda size aktarmıştık. Mersin'in Mezit ilçesindeki bir sitenin yönetimi Haşema adı verilen tesettür havuz deniz kıyafetiyle o sitede havuza girmeyi, hatta dolaşmayı bile yasaklamıştı. Bir kadın orada yaşayan, o sitede yaşayan bir kadın da tabii bu yasağa uygun bulmamıştı, protesto etmişti ve video çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. İlgili yetkili kişilerden yardım ve destek istemişti. Böyle bir yasak olamaz. İnsan haklarına aykırıdır. Müslüman inanışına aykırıdır demişti. Ve tabii o site yöneticisi gözaltına alındı. Serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla. Mersin savcılığı itiraz etti serbest bırakılmasına. Sonra hakimlik tekrar değerlendirdi ve o site yöneticisi tutuklandı.
2: Mersin'de bir sitede tesettürlü mayolu bir kadının havuz alanına alınmadığı iddiasıyla gözaltına alınarak önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Çocuğu havuzda bulunan bir kadın tesettürlü mayoyla havuz alanına girmek istedi. Ancak site görevlisi tarafından kıyafeti nedeniyle alana girişine izin verilmediğini öne süren kadın yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yardım talebinde bulundu.
4: Şu an üzerimde

0: Çimen bulunuyor. Havuza girmek için değil, çocuğuma, burada bulunan çocuğuma müdahale etmek için girmeye çalışıyorum. Lakin site yönetimin izniyle bana izin verilmiyor. Doğru mu kardeşim?
1: Doğru abla.
0: Geçişim yasak mı?
1: Evet abla.
0: Kim koydu bu yasağı?
1: Yönetim abla.
0: Yönetim koydu. Zafer Sitesi yönetiminin yapmış olduğu bir kararla çocuğumuzun yanına erişimimiz engellenmiş durumda. Üzerimizdeki de kıyafet, havuz kıyafeti, tesettürlerin giymiş olduğu haşama bir havuz kıyafeti. Çocuğumuz orada şu anda. Yalnız onun yanına erişim sağlayamıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü site yönetimi buna izin vermiyor.
1: Genel kurul toplantısıyla oy birliğiyle alınan bir karar.
0: Alınan bir kararla. Bu insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir saldırıdır. Herkesten bu noktada destek bekliyorum.
2: Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan site yöneticisi Baran D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Baran D.'nin tutuklanmasına karar verildi.
0: Gördüğünüz gibi girişlerimiz yasaklanmış bir durumda. Çocuklarımıza erişim sağlayamıyoruz. Bunu kısıtlayan yönetimdir. Yönetimle konuşmuş olduğumuz şeyi bir türlü çözemedik. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz.
3: Değerli seyirciler, Mersin'de bir hafta boyunca devam eden operasyonlar sonucunda aranan, haklarında hapis cezası olan 400'den fazla kişi yakalandı.
2: Mersin'de aranan şahıslara yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 441 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 kişi cezaevine gönderildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 7-14 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı çalışma yürüttü. Operasyonlarda hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.S., dolandırıcılık suçundan 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.Ş., kasten yaralama suçundan 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.Y. ile çeşitli suçlardan aranan çok sayıda hükümlü yakalandı. Çalışmalarda ayrıca uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler de gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 107 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama emri bulunan 334 kişinin de yakalanmasıyla birlikte operasyonlarda toplam 441 kişi adli makamlara teslim edildi.
3: Polisin bu yöndeki çalışmaları, jandarmanın bu yöndeki çalışmaları devam ediyor. Rize'de de jandarma bir ayıyı arıyor. Rize'nin Çamlı Hemşin yaylasında bir ayı tam 20 eve zarar verdi.
2: Rize'nin Kaçkar Koçdüzü yaylasında yiyecek arayan bir ayı yaklaşık 20 eve girerek büyük hasara yol açtı. Yaşananlar yaylada paniğe neden oldu.
4: Başka buraya da girdi de.
5: Burada hepsine girdi.
6: Baba oraya da girdi.
4: Ha, bu kapıyı açık mı?
5: Yok.
4: Ben de açık dur.
6: Kapalı.
4: Ha?
6: Kapalı. Ya kapalı. Baba o da açık.
2: Çamlı Hemşin ilçesine bağlı yaylada meydana gelen olayda yerleşim alanına inen ayı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi.
4: Bu giremedi herhalde hoy. Başka bir yoldan değil mi?
5: Oho! Ali dayı!
4: Ali dayı neredesin?
5: Oho!
6: Oraya girdi mi?
4: He?
2: Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
4: İçeri giremiyoruz, bilemiyoruz ne olduğunu.
5: Çok yok orik ama.
4: Evlere kontrol lazım, oy oyunda. Cemil Kusta evleri kontrol ediyoruz yaylada.
2: Olayın ardından yetkililer vatandaşlara yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
6: Böyle bir şey.
4: Ya, sazı dokuttu da. Ayı.

0: Burada bir şey yapmadı ama.
1: Daha ıslak ha.
0: Kapıdan giremedi mi bacada giriyor. Bir evde de pencere gene açık. Bunu şimdi kapatalım böyle. Evet bizim gelenin kola. Çay tuta da bu. Buzdolabı monitörü.
2: Girdi mi? Korba.
0: Cam yerde. Ay girdi buraya.
3: Yetkililer yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, olayın bölgede tedirginliğe neden olduğu bildirildi.
0: Evet. Ağaç adına, uç adına.
1: Ve hayvan oğlu hayvan.
0: Tam hayvan bu ya.
2: Bir bak, bulgur, mermek.
0: Ne bulduysa yedi ya burada bak.
2: Ya.
0: Ha, bir buraya bak. Hadi de. Öbür talan etti ya, dolabı molabı mahvetti, tupi monitörü. Öbün haline bak.
4: İçeride de dağınık.
0: İçerisi de dağınık, ne olduğu belli değil, giremiyoruz. Ne nacara kaldı?
5: Mersin'in Boşaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yine seyir halindeki bir araca çarptı, taklalar.
3: Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla attı. Kaza Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobille şerit değiştirmeye çalışan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken araçlarda bulunan Kırgızistan uyruklu Tamrin Tamp'la Sami Göktepe yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
5: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin sahilinde yeni bir sistemi devreye geçirdi. Bu sistem sayesinde yaya yolları ve bisiklet yolları 7/24 denetleniyor. O yollarda araç, motosiklet süren kişiler de hemen bulunarak ceza yazılıyor.
3: Mersin sahilinde yaya ve bisiklet yollarını kullanan motorlu araçlara izin verilmiyor. Elektronik denetleme sistemi kapsamında yaklaşık 3000 sürücüye ceza uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Babil Kavşağı ile Mersin Limanı arasındaki sahil şeridinde hayata geçirilen elektronik denetleme sistemi yaya ve bisiklet yollarını 7 gün 24 saat izliyor. 1 Ocak 2026 tarihinde devreye alınan sistemle yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araçlar kameralar aracılığıyla tespit ediliyor. İhlal yaptığı belirlenen sürücülere 3.705 lira idari para cezası uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, uygulamanın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
6: EBS sistemi, elektronik denetleme sistemi, bir yasal emir ve yasaklar yönetmeliğinde nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdindir uyarı nezdinde nezdinde sahilimizde kültür parkımızda sahil yolunda değişik yerlere yasak olduğuna dair tabelalarla astık. Web sayfamız ve yerel basınla ilgili olarak duyuru yaptık. Belediyemizin emir ve yasakların 23. bölüm 25. madde 12. fırkasına göre tespit tutanağı tutularak 3000 adet ceza yazılmıştır. Tabii biz büyükşehir olarak ceza yazma taraftarı değiliz. Biz vatandaşımızın can ve mal güvenliği için bu tedbirleri almak zorundayız. Burada vatandaşımızdan ricamız, aileler var burada. Aileler istirahat saatindeyken çocuklarını otomatikmen çocukları oyun parklarına giderken motorlu araçların geçmesi tehlike arz ediyor.

0: ettiğinden dolayı özellikle rica ediyoruz. Bizim için vatandaşın can güvenliği çok önemli. Rica ediyoruz geçmemeleri için Zabıta Daire Başkanlığı olarak gerek EDS gerek motorize ekiplerimizce denetlemelerimiz devam edecektir.
1: Yayaların geçtiği yerden motorlar çok hızlı gidiyor. Bisiklet yolundan çok hızlı gidiyorlar. Tehlike oluşturuyor. Ben her geldiğimde dikkatli bakıyorum. Suratlı geçiyorlar yani.
2: Çok iyi olmuş gerçekten. Ben de beğendim. Okudum daha önce, duydum. Yani gerçekten beni rahatsız ediyorlar, bisikletle düşürecekler diye korkuyorum. Tabii ki motorlu araçlar geçmesin. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.
3: Sahili kullanan vatandaşlar da uygulamanın ardından yaya ve bisiklet yollarındaki motorlu araç sayısının azaldığını belirtirken denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
4: Kalabalık oluyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama. Motorla geçiyorlar. Belediye ekipleri, zabıtalar sürekli gidip geliyor yani. Ne yapıyor? Dışarıya insanları çıkartıyor, motorizeleri, motorla gezenleri.
5: Guatemala'da yanardağdan püsküren lavlar turistlere korku dolu anlar yaşattı. Hindistan'da yapımı devam eden tapınağın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Denizin ortasında çaresiz kalan iki kişinin yardımına sörfçü yetişti.
6: Come. Grab the board, take him float. Grab the board.
5: Özbekistan'da akıntıya kapılan adam şöyle kurtarıldı.

0: Düzce'de kalkış yapan motorlu yamaç paraşütünün kontrolden çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Erzurum'da bir adamla sincap arasındaki sevimli diyalog gülümsetti.
1: Utanmıyor musun sen benim kablarımı kemiriyorsun? He? Ne kadar ayıp. Onun içi boş bir kere, dolu bile değil, ceviz bile yok içinde. Çok kötüsün, çok. Utanmalısın yaptıklarında. Bak, bak, bak, bak. Koy çabuk onu yerine. Ceviz istiyorsan gel vereyim. Bak ama ayıptır yaptığın. Sen yaptığın hiç hoş değil. Yavrucuğum böyle neden davranıyorsun ha? Neden böyle davranıyorsun? Ha? Ayıp ayıp. Onda bir şey gerçekten yok. Gerçekten yok. Ya anlamıyor musun? Yok yok. Ya dur sana tamam ceviz vereceğim. Yapma böyle yavrucuğum. Yavrucuğum yapma diyorum. Yavrucuğum gerçekten onda bir şey yok. Gerçekten dur sana ceviz getireceğim tamam. Tamam mı?
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım bakım dairesinin

0: yeni binası hizmete yakında açılacak. O yerleşkeyi Sayın Seçer ziyaret etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı için Çay Mahallesi'nde kurulan yeni yerleşkeyi hizmete aldı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yerleşkede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ve 2100 metrekarelik araç garajından oluşan merkez yol yapım ve bakım çalışmalarının ana koordinasyon noktası olarak kullanılacak. Yeni yerleşkede asfalt şantiyesi, asfalt plant tesisi ve kalite kontrol laboratuvarı da aynı bölgede toplandı. Böylece asfalt üretimi, kalite kontrol ve saha uygulamalarının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Araç ve iş makineleri için oluşturulan kapalı garaj alanı sayesinde bakım ve onarım süreçlerinin daha hızlı gerçekleştirileceği belirtilirken, ekipmanların da dış etkenlerden korunması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni yerleşkeyle birlikte yol yapım ve bakım hizmetlerinde daha hızlı, etkin ve verimli bir çalışma modeli oluşturmayı amaçlıyor.
0: Değerli seyirciler, son dakika gelişmeleri var. Onları sizlere aktarmak istiyorum efendim. Tabii programın başında sizlere aktarmıştım. Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı. O kişiler bugün adliyeye sevk edildiler. Son gelen bilgilere göre Mustafa Turgut, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklanmış durumda değerli seyirciler. Şu anda o bilgiyi verebiliyorum. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı. Diğer tutuklular da var mı? Onlar da ilerleyen dakikalarda netleşecek efendim. Diğer bir haberimize gelelim. O da tabii havalar ısındı, deniz sezonu açıldı ve hafta sonunda da Mersin sahilleri cıvıl cıvıldı. Önümüzdeki sezonda da daha da kalabalık olacak gibi gözüküyor.
1: Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Mersin'de yaz sezonu hareketliliği başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kız Kalesi başta olmak üzere Ayaş ve Susanoğlu plajlarında yoğunluk arttı. Okullar henüz tatil olmadan birçok aile hafta sonunu sahilde geçirirken bazı vatandaşlar da erken tatil için Mersin'i tercih etti.
2: İstanbul'dan geliyorum. En çok artık burada yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü her şeyiyle burası çok güzel. Yani tarihiyle, tarih eserleriyle, ne bileyim. Her yeri güzel ya. Her yeri çok güzel. Mükemmel bir yer. Deniz mükemmel. Deniz kışın da güzel, yazın da güzel. Şimdi de daha güzel. Gecesi de güzel, gündüzü de güzel yani.
3: Şimdi şöyle, yazın burası çok kalabalık oluyor. Kalabalık olduğu zaman çok keyif alamıyoruz. Okullar kapanmadan bu hafta sonu 2 günlük Kız Kalesi'ni değerlendirmek istedik. Ya Kız Kalesi'nin denizi zaten çok güzel. Hem sıcaklık iyi hem deniz güzel, temiz.
1: Deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi aşmasıyla birlikte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: İyi akşamlar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız gelişmelerle. Bizde kalın, hoşça kalın.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
6: Reklam kazandırır. yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla

0: Detaylar skoda.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesini yerinde inceledi. Yaklaşık 2000 metrekarelik idari bina ile 2100 metrekarelik iş makinesi ve araç garajı alanından oluşan yerleşke, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın operasyonel merkezi olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Bu etkinliğin önemli bir buluşma olduğuna dikkat çeken Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 adet coğrafi işaret tescili alan 12 adet de aday olan ürünümüz var. Bu ürünlerin gerçek değerlerinin tam olarak anlaşılması, ürünün değerlenmesine, üreticilerimizin kazançlarının artmasına ve kentimizin markalaşmasına fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği elektronik denetleme sistemiyle yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor. Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında bugüne kadar yasağı ihlal eden yaklaşık 3000 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sanatı herkes için ulaşılabilir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen yurttaş kalmasın diye şehrin gezici tiyatrosu projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için Eyvah Nadir, çocuklar içinse Hayal Dünyası oyununu sahneleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kutlanan Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darı Sekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzakstan. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu paketin içeriği hakkında açıklama yaptı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi. Ukrayna donanması Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bandıralı Türk sahipli bir kuru yük gemisinin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Gemideki mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Türk ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Buna göre 2013'te 485 olarak belirlenen diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'deki müzakerelerin ilk turunu tamamladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'de gerçekleştirdiği müzakerelerin ardından 60 gün içinde nihai barış anlaşmasına varmak amacıyla bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1,4 milyonun üzerinde işlemle 10,3 milyar liralık para hacmine ulaştığı tespit edildi. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında katılımcılar kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı ve dijital pazarlama uygulamaları gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 21 eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Toroslar Belediyesi yol açma ve tesviye çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yağış ve zorlu hava koşulları nedeniyle zarar gören bahçe yolları iş makineleriyle yapılan tesviye ve bakım çalışmalarıyla yeniden kullanıma kazandırılıyor. MESİAD'ın genç yapılanması Akademisyat tarafından düzenlenen ve Eylül ayına kadar devam edecek konferans serisinin ilk programı gerçekleştirildi. Programda Türkiye'de iş dünyası örgütlenmesinin gelişimi ve sivil toplumun ekonomik kalkınmadaki rolü ele alındı. Haberler.

0: reklam kazandırır.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı

0: orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

gibi şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve

0: sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

0: Reklam kazandırır. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0320.

0: 24 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da.

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün.

0: Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5...

0: İş belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restoranı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gasoldo.

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül. Sevip sevip yıkılmaya.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile